0: Arts, what's poppin', my G?
1: Ey dostlarım benim, 10 kuruşa insanların sıçtığı boku temizleyen dostlar, memleketin sırtında 10 bin 10 bin alanlar, size aldatıyorlar insanlar.

bu alemde. Şaşırdık mı? Hayır. Kaçırdık mı? Keyifsizi düşürdük mü? Zayıf. Hayır mı lan ne iş? Yine sövüş sayış. Biz ne köleyiz ne reis. Size çalışıyoruz.